0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar sevgili dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgi ve saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını çıkarmanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesini sunan Doktor Emine Bayraktarova bu sefer mimari, kültürel, dini ve tarihi mirasın önemli anıtları olan Bulgaristan'daki eski Müslüman mezarlıkları ve mezar taşlarının kaderi üzerinde duracak. Özetle vermek gerekirse 1878 sonrasında eski Müslüman mezarlıkları halka açık parklara dönüştürüldü. Mezar taşları ise kaldırım, çeşme ve çit yapımında kullanıldı. Sofya'daki kabristansa varlığını adeta bir ihmal abidesi olarak sürdürdü. Programımıza devamla duyanları hayretler içinde bırakan, nefes kesen güzellikte olan bir Bulgar halk şarkısının 1977 yılında fırlatılan ve 2004'te Güneş sistemi dışına çıkan Voyager 1 uzay aracında bulunan altın diske dahil edilen İzlele Delu Haydutin şarkısının hikayesini anlatacağız. İlgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

dünden bugüne. Tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Bulgaristan'daki eski Müslüman mezarlıkların ve mezar taşlarının kaderiyle ilgili bir konu üzerinde durmayı seçtik. Zira Bulgaristan topraklarındaki eski Müslüman mezar taşları mimari, kültürel, dini ve tarihi mirasın önemli anıtlarıdır. Bununla beraber Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman topluluğun tarih hafızasının arşivi olmalarından dolayı mezar taşlarının muhafaza edilmeleri ve gelecek nesillere aktarılmaları gerekiyor. Tarihçi yazar Basri Çalışkan'ın Vidin Mezar Taşları, mezar taşları uzmanı Cemal Hatip'in Ribnovo Mezar Taşları üzerinde yaptıkları değerli çalışmalar, bu hafızanın yeniden inşa edilmesinde önemli katkı sağlamaktadırlar. Dünden bugüne, tarih sayfaları. Değerli dinleyiciler, daha 1878'den sonraki ilk yıllarda Plovdiv, Lovech, Svistov, Burgas, Ruse, Varna ve birçok yerleşim yerinde eski Müslüman mezarlıkları halka açık parklara dönüştürüldü. Oluşturulan yeni Müslüman mezarlıkları ise şehir dışına taşındı. Bu uygulama daha 1868'de Çırpan'da başladı. Kasım 1879'da ise yine Çırpan'da hem eski 400 yıllık Müslüman mezarlığında hem de 1865'te inşa edilen mezarlıktaki mezar taşları yıkıldı. Geçici Rus hükümetinin başkanı Prens Dondukov-Korsakov 1878 yazında Bulgaristan'ın ilk kamu parkını Plovdiv'deki eski Türk mezarlığının bulunduğu yere kurulması için emir verdi. Mezarlığın bir bölümüne ise tiyatro inşa edildi. 1891'de Şehitler Mezarlığı Parkı yıkıldı ve yerine bir panayır yeri inşa edildi. Müslüman mezar taşları kaldırım, çeşme, çit yapımında kullanıldı. Örneğin 1880'de Provadia'da şehrin kalkınma planı nedeniyle Müslüman mezarlığındaki mezar taşları kazılıp şehrin kaldırımlarını yapmak için kullanıldı. Aynı yıl Varna Belediyesi yine şehir kalkınma planı gerekçesiyle şehir merkezindeki Müslüman mezarlıklarından birini yıktı ve yerine deniz bahçesini inşa etti. 1905'te Varna'daki bir diğer Müslüman mezarlığı olan Abdurrahman adlı mezarlık alanı belediye tarafından yıkıldı. Rusya'nın ilk şehir planı 1892'de Viyanalı mimar Edward Winter tarafından çizildi. Aynı yıl Rusya Belediye Meclisi Aleksandr Meydanı'ndaki eski Türk mezarlıklarının bulunduğu yerde park yapmaya karar verdi. Bugün eski bir Türk mezarlığı üzerine inşa edilen meydana Svoboda adı veriliyor. 1908'de Svistov Belediyesi 200 yıllık bir Müslüman mezarlığında cenaze törenlerinin durdurulması için emir çıkardı. Mezarlık daha sonra yıkıldı ve yerine askeri eğitim üssü inşa edildi. Razgrad Belediye Meclisi 22 Şubat 1934 tarihli toplantısında eski Türk mezarlıklarının bulunduğu yeri spor stadyumu olarak tüm spor teşkilatlarına devretti. Patlak veren skandala rağmen stadyum inşa edildi. Sayısı belirsiz Müslüman mezarı define avcıları tarafından tahrip edildi. Birçoğu ise Komünist Parti'nin vefat eden Müslümanlara bile Hristiyan isimleri verdiği zorla isim değiştirme kampanyası esnasında yerle bir edildi.

Değerli dinleyiciler, mezarlık alanlarının Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman topluluğun tarihi, kültürel ve dini hafızasının bir arşivi olduğunu ifade etmiştik. Sofya'daki eski Müslüman mezarlığı ise bu hafızanın Türk Müslüman topluluğun ve bu tarihi arşivi korumakla sorumlu kurumların ilgisizliği nedeniyle nasıl unutulabileceğinin ve silinebileceğinin hüzün verici bir örneğidir. Sofya'daki eski Müslüman mezarlığı Orlandufti Merkez Mezarlığı'nda yer almaktadır. 130 yıldan daha eski bir geçmişe sahip olmasına rağmen çok az kişi bunu bilmektedir. Daha 1889 yılında Sofya Belediye Meclisi parsel planını onaylayarak 42 numaralı parselde içinde bir kulübe ve küçük bir park bulunan Müslüman mezarlığı tahsis edildi. Borisov Bahçesi'nin yerinde bulunan Türk mezarlığı, ayrıca Sofya'nın merkezinde bugün Dondukov Bulvarı'nın yanında eski Pozitano Meydanı'nın yerinde olan Türk mezarlıkları da buraya taşındı. Terk edilmiş Türk mezarlıklarında sanatsal değeri yüksek olan mezar taşları vardı. Ancak hiçbiri günümüze ulaşmadı. Bazıları yağmalandı. Bazıları ise Sofya Belediyesi tarafından özel bir şahsa satıldı.

Sofya'daki bu Müslüman mezarlığın komünist dönemindeki durumunu ise Işık gazetesinin 1946 yılında çıkardığı bir sayısından öğrenebiliyoruz. Gazete, garip bir manzara başlığı altında yazan bir okuyucu, şu sözlerle üzüntü ve hayal kırıklığını anlatıyor. Ramazan bayramı münasebetiyle Sofya Müslüman mezarlığında gömülü merhum oğlumun mezarını ziyarete gittim. Fakat ne göreyim? Mezarlık, mezarlık halinden çıkmış. İçinde ne bir bekleyicisi var, ne de insan ölüleri ziyaret ettiği vakit ölünün mezarı üstüne dökecek suyu var. Sofya'da bir başmüftülük var, vakıflar müdüriyeti var, cami var, caminin imamı var. En nihayet Sofya'da bir de kaza müftülüğü var. Bunlar hiç bu Müslüman mezarlığını düşünmüyorlar mı? İnsan Sofya Müslüman mezarlığına gittiği vakit ecnebilerin karşısında kendisinden utanıyor doğrusu. Etrafında ecnebi mezarlıkları cennet, bizim mezarlık ise yıkıntı içinde. Evvelden cenazeleri yıkayacak yerde su, kazan vesaire vardı. Şimdi ise ne su, ne kazan, ne tabut, ne de teneşir kalmış. Değerli dinleyiciler, Sofya Müslüman mezarlığın perişan hali bununla bitmiyor. Özellikle Müslüman çingenelere karşı 1950'lerden sonra başlayan asimilasyon neticesinde Müslüman isimleriyle yazılmış mezar taşları yerine Bulgar isimlerinin baskın olduğu Hristiyan mezar taşları dikilmeye başlandı. Müslüman mezar taşlarının çoğu kırıldı ve yok edildi. Ne yazık ki bugün bu mezarlık alanından Müslüman kabristanı olarak bahsetmemiz mümkün değil. Üstelik 42 numaralı Müslüman parselinde defnedilen Türk Müslüman topluluğun önde gelen şahsiyetlerine ait mezar taşları artık bulunamıyor. Hatta 2000'li yıllardan sonra oraya defnedilen Yusuf Kerim, İbrahim Tatarlı gibi Türk aydınlarının bile mezar taşlarına ulaşmak mümkün değil.

Değerli dinleyiciler, zamanın olumsuzluklarına rağmen ayakta kalabilen birkaç değerli mezar taşı da var. Silistreli Hafız Bilal Efendi, Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman azınlığın önemli bir temsilcisiydi. Bulgaristan Prensliği döneminde ilk müftülerden ve Bulgaristan parlamentosundaki ilk Türk mebuslarındandı. Hafız Bilal Efendi yaklaşık 10 yıl Silistre müftülüğü ve 3 kısa dönem milletvekili yaptı. Hizmetlerinden dolayı birçok nişan ve ödüle layık görüldü. Ayrıca 1890'lı yıllarda Sofya Müftülüğü gibi önemli bir görevde bulundu. Hafız Bilal Efendi 6 Mayıs 1903 tarihinde vefat etmesine kadar 10 yıldan fazla bir süre bu görevde kaldı. Vedat Ahmet hocamız Hafız Bilal Efendi'nin mezar taşı üzerindeki yazının dönemin Osmanlı komiseri Ali Feruk Bey tarafından Bilal Efendi'ye ithafen yazıldığını Müslümanlar dergisindeki bir yazısında belirtmektedir. Bugün Hafız Bilal Efendi'nin mezarı çok sayıda devasa Hristiyan mezar taşının arasında çevrili olduğu demir parmaklıkların bir kısmının söküldüğü harabe bir şekilde unutulmaya üst tutmuş durumundadır. Hafız Bilal Efendi'nin mezarı yakınında Sultan 5. Murad'ın kızı Fatma Sultan'ın mezar taşı yer almaktadır. Hanedan üyeleri içinde en son Türkiye'yi terk eden Fatma Sultan, ailesiyle birlikte 1925 yılı sonlarında Sofya'ya yerleşti. Fatma Sultan, 23 Kasım 1930'da vefat ettiğinde 42 nolu Müslüman parselinde defnedildi. Ancak mezar taşı yıllar boyunca vandalizmin hedefi oldu. Saldırılar sonucunda mezar taşının her iki tarafındaki tuğra kırıldı. Çevrili olduğu sağlam demir parmaklıklar kesilip ortadan kaldırıldı. Fatma Sultan'ın mezarının yakınında 1929 yılında vefat eden ve Melnik kasabasının önde gelen bir Türk ailesinden gelen Hacı Kamil Beyoğlu ailesi mensubu Ali Raif Bey'in mezar taşı harap halinde yer almaktadır. Onun yakınında ise Osmanlıca yazılı ancak okunmayan eski bir mezar taşı daha var. Yine Fatma Sultan'ın mezarının yakınında defnedildiği tahmin edilen gazeteci yazar Mehmet Celil ve şair düşünür Mehmet Fikri'nin kabirlerinin bugün ziyaret edilmesi mümkün olmasa da bu değerli iki Türk aydının komünizm döneminde mezar taşlarının nasıl tahrip edildiğini şair Ahmet Çerefli hatıralarında şöyle anlatmaktadır. Mehmet Celil'in mezarı Mehmet Fikri'nin mezarı yakınındaydı. Sofya'nın Orlandovci mezarlığının bir köşesinde bunlar yalnız ziyaretçileri olmayan mezarlardı. Ben bazen ziyaret ediyor, çiçek bırakıyor ve üzülüyordum. Ancak bu mezarlar 1983'lerden sonra birden ortadan kaldırıldılar. Komünistler tüm Bulgaristan'da Türk mezarlarını yıkıp yaslıyor, yazılarını, ay yıldızlarını kazıyor veya çıkmaz siyah boyalarla boyuyorlardı. Bu iki değerli adamın mezarlarından iz kalmamıştı. Sanki yok gibiymişler. Değerli dinleyiciler, Ahmet Çerefli'nin bu sözlerinden sonra söylenecek bir söz kalmıyor. Ancak Sofya Bölge Müftülüğü'nün ayakta kalan Müslüman mezar

Taşların korunması için tedbirler aldığını ve Sofya'daki Müslümanların Orlandufti Merkez Mezarlığı'nda defnedilebilecekleri yeni bir parsel tahsis edildiğini belirtmeliyiz. Gelecek haftada tarih sayfaları köşesinde yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın diyor, esenlikler diliyorum.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Sizden bize, bizden size programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, duyanları hayretler içinde bırakan, nefes kesen güzellikte olan bir Bulgar halk şarkısının 1977 yılında fırlatılan ve 2004'te Güneş sistemi dışına çıkan Voyager 1 uzay aracında bulunan altın diske dahil edilen İzlele Delu Haydutin şarkısının hikayesiyle devam ediyoruz.
0: Folklor.
1: Değerli dinleyiciler, Rodop dağlarında yüzyıllardır Haydut Delu Voyvoda'nın yaşamış olduğu rivayet edilir. Efsane Haydut hakkında bilinen en eski yazılı kayıt 1892 tarihli olup ünlü Rodop yazar ve etnograf Stoyo Şişkov'a aittir. Delu'nun kişiliği yazar Nikolay Haytov'un ilgisini çekmiş, hayatı tarihçilere ve yerel yöre bilimcilerine ilham vermiştir. Kaynaklarda ünlü kahramanın ne zaman yaşamış olduğu açıkça belirtilmiyor. Bazıları Delu Voyvoda'nın 17. yüzyılın sonlarında, bazıları ise 18. yüzyılda yaşamış olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte Rodoplarda hiç kimse onun Zlatograd bölgesinden olduğu ve kahramanca davranışlarının tarihi gerçek olduğundan zerre kadar şüphe etmiyor. Çevik ve gözü pek bir haydut olan Delu Voyvoda'nın zor durumlardan sıyrılma yeteneği de dillere destan olmuştur. Folklorda Delu, kuş kadar hızlı ve hafif, yakalanması imkansız olan ve olağanüstü güce sahip biri olarak tanımlanır. Değerli dinleyiciler, anlatılan hikayelerde Bulgarların zulüme tabi tutuldukları yer ve zamanda beklenmedik şekilde ortaya çıkan haydutun çetesi zalimleri cezalandırıp ortadan kaybolur. Dolayısıyla halk minnet duygularını ifade etmek üzere en iyi şarkılarından ve efsanelerinden bazılarını Delu Voyvoda'ya ithaf etmiştir. Delu Haydut halk şarkısı ilk defa 20. yüzyılın 30'lu yıllarında Zlatograd tarafında folklor uzmanları tarafından kayda alındı. Şarkının stüdyo ortamında ilk bandı

Nasıl ise Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda Nadejda Hvoyneva'nın sesinden oldu. 1965 yılında Kuprivtica'daki ilk Bulgar Folklor Festivali sırasında Amerikalı folklorist Ethel Rahim, 23 yaşındaki Vala Balkanska'nın Delu Haydut şarkısını nefes kesen icrasını dinlerken çok etkilendi. Smola'nın Arda köyü doğumlu olan ve babasının 2. Dünya Savaşı sırasında ölmesi üzerine küçük yaşta yetim kalan ses sanatçısının gerçek adı Feyme Kestebekova'dır. Doğuştan inanılmaz bir sese ve mükemmel bir müzik yeteneğine sahip olan Kestebekova, daha çocukken şarkıları ağzından hiç düşürmedi. Onlarca yıl sonra çocukluk anılarına dönen Vala Balkanska, annesinin "Sussana biraz, sesin ancak uykuya dalınca kesilir" diye kendisini nasıl azarladığını hatırlar. Birinci sınıftayken 24 Mayıs kutlamasında bir öğretmeni kendisini seyircilerin önüne çıkıp şarkı söylemeye teşvik ettiğini anlatan Vala Balkanska, 18 yaşındayken başörtüsünü çıkarıp gizlice Smolan'a giderek ses sanatçısı seçme sınavına katıldı. Kariyerine ise 1960 yılında Devlet Halk Şarkıları ve Dans Topluluğu Rudopi'de solist olarak başlayan yetenekli kız yeni adını da burada aldı. Ethel Rahim, Kuprivtica'da Vala Balkanska'yı dinledikten kısa süre sonra Martin Könk adlı genç bir Amerikalı folklor uzmanı da Bulgaristan'a ilgi duymaya başladı. Geleneksel kültürü araştıran, belgeleyen ve sunan bir sivil toplum kuruluşu kuran Könik'in amacı orijinal Bulgar folklorunu banda almaktı. Kuprivtica Festivali'nde Ethel Rahim'in yaptığı kayıtları Amerika Birleşik Devletleri'nde dinleyip hayrete düşen Könik, Rahim ile beraber Vala Balkanska ile tekrar görüşmeleri gerektiğine karar vererek 1968'de ses kayıt ekibi ve son derece modern kayıt cihazlarıyla birlikte Bulgaristan'a geldiler. O dönemde Vala Balkanska çok genç, taşra topluluğunda şarkı söyleyen ve halk tarafından tanınmayan biri olduğu için folklor uzmanları ve üst düzey yetkililer Amerikalı folkloristlere başka sanatçıları da dinlemelerini önerse de Martin ve meslektaşları bu tekliflere kulak vermedi. Smolan bölgesinde stüdyo olmadığı için ses ekipmanları alçak tavanlı bir derslikte kuruldu değerli dinleyiciler. Vala dersliğin bir ucunda, iki gaydacı ise diğer ucunda yerleştirilerek önlerinde birer mikrofon konuldu. Gayda çalanlarsa profesyonel müzisyen değil, maden işçisiydi. Könik yıllar sonra kayıt çalışmasını hatırlarken Sukulovci'den Stefan Zachmanov ve Momchilovci'den Lazar Kanevski yürekten çaldıkları için sonuç harikaydı demişti. Könik ve Rahim 1970 ve 1971'de Amerika Birleşik Devletleri'ne dönünce dünyanın dört bir yanından folklor performansları içeren özel bir edisyon hazırlayarak Bulgaristan'da yapmış oldukları iki kaydı da dahil ettiler. 1977 yılının 5 Eylül tarihinde Cape Canaveral üssünden fırlatılan ve 2004 yılında Güneş sistemi dışına çıkan Voyager 1 uzay aracı güvertesinde bulunan altın disk için Delu Haydut şarkısının seçilmesinde ise Amerikalı folkloristlerin rolü olmadı değerli dinleyiciler. Dünyadan görüntüler ve sesler içeren disk, dünya mirasının bir kısmının gelecek nesiller için korunması ve uzaydaki medeniyetlere mesaj verilmesi amacıyla hazırlandı. İçeriği Carl Sagan başkanlığındaki bir komite tarafından seçilen bu diskte doğal sesler, 55 dilde selamlamalar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden mesajlar yer aldı. Selamlamalarda her ne kadar Bulgar dilinde yapılan bir hitap yer almadıysa da farklı kültürlerden 90 dakikalık dünya müziği seçkisinde Bach, Mozart, Beethoven ve Stravinsky'nin eserlerinin yanı sıra
Ява, Сенегал, Заире.

Avustralya, Meksika, Yeni Gvine, Japonya, Gürcistan, Peru, Azerbaycan, Solomon Adaları, Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Navajo kabilesinden Kızılderilerin halk müziğiyle birlikte Bulgar folklorunun incisi olan Delu Haydut şarkısı da bulunuyor. Bulgaristan altın diskte konuşmasa da Rodop Dağları'nın en güçlü sesiyle şarkı söylüyor değerli dinleyiciler. Vala Balkanska'nın sesi çoktandır evrenin bir parçası haline gelmiş bulunuyor. 1968 yılında Smolan'da bir sınıf odasında banda alındıktan yıllar sonra altın diske dahil edilen kaydın Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun ses arşivinde maalesef yer almadığını belirtmek gerekir. Ancak Vala Balkanska'nın aynı yıl Aglikina Poljana'da düzenlenen Haydutluğa Övgü Festivali sırasında söylediği ve gaydacı Dimitri Petkovski'nin eşlik ettiği icranın kaydı radyomuzda sık sık dinletiliyor. Buyurun hep birlikte dinleyelim.

0: şarkılarıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şevkiye Çakır ile birlikte Türk ses sanatçıları tarafından seslendirilen Bulgar folklor eserleri seçtik.
1: Aman çoban çoban, Karagöz çoban, aklından çıkmıyor şurada bir an.

Sabah yayınımız burada son buluyor. Değerli dinleyiciler, huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyor. Güzel bir gün olmasını temenni ediyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli gençler ve zamana, yaşlara meydan okuyup ruhunu hep genç tutan değerli dostlarımıza. Sevgili dinleyiciler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşımız Rosen Grigorov'la birlikte Merhaba Gençlik programında

sizlerle olacağız efendim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz derken programımıza güzel ve hareketli bir şarkıyla başlıyoruz. Var mısınız oynamaya?

Değerli dinleyiciler, bugün Merhaba Gençlik programında sizler için farklı konuları seçtik. Cumhurbaşkanlığının Bir Hayali Destekle Hayır inisiyatifi, sosyal hizmet kullanan, koruyucu ailelerde yetişen ve aile tipi yerleştirme merkezlerinde yaşayan gençlere yöneliktir. İnisiyatif kapsamında kimsesiz gençlere iş bulmaları veya eğitimini meslek, koleji ya da yüksek okullarda devam ettirmelerine ilişkin bilgi ve yönlendirme desteği sağlanmaktadır. Bu destekten faydalanan gençlerden biri olan 19 yaşındaki Mikhail Grigorov, eğitimini sosyal hizmetler bölümünde sürdürmek istediğini ve yaratıcı yazarlıkla uğraşmak istediğini paylaştı. Mikhail, iş arkadaşımız Mira Stefanova'ya konuştu. Birazdan röportajımızı dikkatinize sunacağız. Ardından rotayı İsveç'e çeviriyoruz. Elena ve Katerina, İsveç'in Malmö kentinde doğup büyüyen Bulgar kökenli iki genç kız. Bulgar folklor ve özellikle de Bulgar halk şarkıları hayatlarında uzun zamandan beri önemli bir yer tutmaktadır. Ve kısa süre önce birlikte sahne almayı da başladılar. İkisi de 18 yaşında ve Bulgarcayı anne babasından öğrendiklerini söylüyorlar. Malmö'daki Bulgar Yaratıcılık Gençlik ve Çocuk grubunda tanışan iki kız, son zamanlarda ünlü halk şarkısı Katerino Mome'yi ikili olarak seslendiriyorlar. Bulgaristan'a nadiren ziyaret etseler de müzik ve tiyatro gösterileriyle Bulgar folklorunu ve geleneklerini sınır ötesinde tanıtmayı başarıyorlar. Ve üçüncü durağımız Razgrad olacak. Razgradlı öğrenciler Nesebar'ın yakınında düzenlenen ulusal plaj güreşi turnuvasından 4 şampiyonluk madalyalarla kazandılar. Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamit, Betya'ya yaptığı açıklamada Razgrad'ın antrenörler Huban Sokolov ve Pavlin Kolefin yönetimindeki 15 yarışmacı tarafından temsil edildiğini belirttiler. Evet, duyduğunuz gibi, açıkladığımız gibi çok renkli, çok farklı konularla sizlerle olacağız.

0: Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığının Bir Hayali Destekle Hayır inisiyatifi, sosyal hizmet kullanan, koruyucu ailelerde yetişen ve aile tipi yerleştirme merkezlerinde yaşayan gençlere yöneliktir. İnisiyatif kapsamında kimsesiz gençlere iş bulmaları veya eğitimini meslek koleji ya da yüksek okulda devam ettirmelerine ilişkin bilgi ve yönlendirme desteği sağlanmaktadır. Bu destekten faydalanan gençlerden biri olan 19 yaşındaki Mikhail Grigorov, eğitimini sosyal hizmetler bölümünde sürdürmek istediğini ve yaratıcı yazarlıkla uğraşmak istediğini paylaştı. Mikhail, iş arkadaşımız Mira Stefanova'ya konuşurken en büyük hayalini anlattı.
1: Da moga nekoy den, kugato imam deca, da dade gospod, da moga da bada dutyah.
0: Bir gün kısmet nasip olursa çocuk sahibi olunca onların yanlarında olmak ve hayatlarının bir parçası olmak isterim. Bundan gerek 20, gerek 30, gerekse de 40 veya 50 yıl sonra olsun kızım ya da oğlumun "teşekkür ederim baba" sözlerini duymak isterim de demiş o. Şimdiye kadar hayatında en güç olan dönemleri yaşarken o an her ne kadar zor olarak görmüş olsa da bugün itibariyle en güzel olan

0: olarak algıladığını söyleyen Mikhail sebebini şöyle açıkladı.
1: Защото сме изградили като личност, идентичност и като характер.
0: Çünkü böylelikle ben birey olarak, kişilik ve karakter olarak oluştum. Her insan zor dönemler yaşar ve herkes o an durumu kendi bakış açısından gördüğü için en büyük zorlukların onun payına düştüğünü sanır. Fakat aslında zorluklar bizi daha güçlü kılar ve bizi bekleyen güzellikler için mücadele etme kuvvetini verir. Çünkü en karanlık gecenin ardından bile gün doğar ifadelerini kullandı genç. Yaşadığı en mutlu an hangisidir sorusu üzerine Mişo'nun verdiği cevap epey anlamlı. En mutlu anım şimdi yaşadığım andır dedi. Bulgaristan Kızıl Haç Örgütü'nün sosyal kuruluşlarda yetişen gençlere yönelik gözetim altındaki konutlarından birinde yaşayan Mikhail, Sofya 144. Lisede reklam tasarımı okudu. Arzusu eğitimine üniversitede sosyal faaliyetler ve sosyal pedagoji bölümünde devam etmektir. İkinci yıl ikisi aynı anda okumak, ardından ise yaratıcı yazarlık ve sosyal kuruluşların yönetimi üzerine master yapmayı düşünüyorum dedi Mişo. Gelecekte başkalarına yardım etmesini sağlayan bir meslek uygulayacağına dair kararlı olan genç bu tercihini şöyle gerekçelendirdi. Küçükken beni sarsan bazı şeyler yaşadım. Bu sayede daha 5-6 yaşındayken insanlara yardım ve fayda sağlamak istediğimi anladım. Bulgaristan'da iyi yöndeki değişikliği devam ettirecek olan kişilere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bizden önce gelenler temeli attıysa bu temelin üstüne inşa edecek olan biziz diyen Mikhail, yaratıcı yazarlık merakına ilişkin şöyle konuştu. Yaratıcı yazarlık aslında küçük bir kitap yazma hayalimle ilgilidir. Bu şekilde insanın içindeki acı ve sevinçler dışa dökülüyor. Omuzlarındaki yük de azalıyor olsa gerek. Roman, kitap ve öykü yazarlığına gelince sanırım yazar her kahraman ve hikayede aslında gizlice kendi hayallerini anlatır. Olmak istediği şeyi anlatır. Yazarlığın büyüsü de bundan ibarettir dedi genç. Zorluklar yaşayan yaştaşlarına seslenen Mikhail, umut ve çarelerin her yerde fırsat kolladığını söyledi.
1: Ne se otçayvayte, otmen... За моите скромни 19 години мога да кажа сегашното страдание в бъдеще време ще благодарите.
0: Umutsuzluğa kapılmayın. 19 yaş her ne kadar az olsa da şimdi çektiğiniz acıdan dolayı bir gün müteşekkir olacağınızı söyleyebilirim. Gözyaşı döktüğünüz her an sizi biraz daha güçlü, biraz daha dirençli yapar. Buna bir gün ikna olacaksınız. Bizi öldürmeyen şeyler daha güçlü olmamızı sağlar. Ve çok önemli bir tavsiye daha. Hayal edin, sevin, yaratın ve kendinize güvenin şeklinde konuştu Mikhail Grigorov.

Değerli dinleyiciler, Elena ve Ekaterina İsveç'in Malmö kentinde doğup büyüyen Bulgar kökenli iki genç kız. Bulgar folkloru ve özellikle de Bulgar halk şarkıları hayatlarında uzun zamandan beri önemli bir yer tutmaktadır ve kısa süre önce birlikte sahne almaya başladılar. İkisi de 18 yaşında ve Bulgarcayı ebeveynlerinden öğrendiklerini söylüyorlar. Malmö'deki Bulgar Yaratıcılık Gençlik ve Çocuk grubunda tanışan iki kız son zamanlarda ünlü halk şarkısı Katerino Mome'yi ikili olarak seslendiriyorlar. Bulgaristan'ı nadiren ziyaret etseler de müzik ve tiyatro gösterileriyle Bulgar folklorunu ve geleneklerini sınır ötesinde tanıtıyorlar. Bulgar folklorunun kalplerine dokunduğunu ve bunun Bulgaristan'la bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade eden Ekaterina Pişeva ve Elena Serafimova kısa bir zaman önce Yurtdışı Bulgarlar Ajansı tarafından düzenlenen geleneksel Lubka Rondova şarkı yarışmasının 15-18 yaş grubunda prestijli birincilik ödülünü kazandılar. Ağustos ayının başında Dorkovo köyünde düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'nde BG Folk Ritimleri adlı İsveç-Danimarka grubunun dansçıları olarak sahne aldılar. Ardından Karadeniz kıyısına yakın Istranca bölgesindeki Brudilovo köyünde düzenlenen Yurtdışı Bulgarlar Ajansı'nın geleneksel yaz eğitim kampına katıldılar. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Ekaterina Pişeva şunları söyledi. İsveç'teki Bulgar topluluğundaki diğer arkadaşlarla sürekli bir araya geliyoruz. Ulusal bayramları ve yıl dönümlerini kutluyoruz. İsveç ve Danimarka'dan yaklaşık 50 kişilik büyük bir dans grubumuz var. Ayrıca sadece Malmö çevresindeki şehirlerden gelen çocukların katıldığı bir çocuk grubumuz da var. Uzakta olsak da yine de Bulgaristan'a yakınız. Dans grubumuz var. Halk şarkıları söylüyoruz ve böylece bağımız kopmuyor dedi genç kız. Ekaterina'dan Malmö'de Bulgar okulu olmadığını ancak Bulgar topluluğunun aktif ve dayanışma içerisinde olduğunu öğreniyoruz. İnsanlar ulusal bayramlar ve çeşitli kültürel etkinlikler için bir araya geliyor ve Bulgar halk dansları ve müziği hayatlarının önemli bir parçasıdır. Bazı

0: katılımcılar için müzik ve ritimler vatanlarıyla ve kökleriyle olan bağlarını hissetmenin bir yoludur. Ekaterina şunları paylaştı. Bulgar müziğini diğer tüm müziklerden çok seviyorum. Müzik kalbime dokunuyor ve onu kendimin bir parçası olarak hissediyorum. Bu duygu tarif edilemez. Ancak içimden gerçekten benimmiş gibi, kendi evimmiş gibi hissediyorum. Mladost Namegdana adlı grupta dans etmeye devam edeceğim. Yurt dışından halk dansları icra eden 15 ila 25 yaşları arasında gençlerden oluşan grubumuz sonbaharda Ulusal Kültür Sarayı'ndaki gösteriyle ilgili hazırlık çalışmalarını sürdürüyor dedi. Elena Serafimova, yaşıtı Ekaterina gibi İsveç'te doğmuş, İsveç okuluna gitmiş ancak Bulgaristan'la olan bağ hiçbir zaman kopmamış. Katerina Mome şarkısının Ekaterina ile birlikte öğrendikleri ilk şarkı olduğunu ancak kesinlikle son şarkı olmayacağını belirten Elena Serafimova şöyle devam etti.
1: Ute Sofya'sa, motor diteli.
0: Aslen Sofyalı olan ailemde müzikle uğraşan kimse yok. Dolayısıyla bu yönde gelişmekten ve bu tür performanslar sergilemekten mutluyum. Bulgar folklorunu çok seviyorum ve Ekaterina ile birlikte Katerina Mome şarkısını internette ünlü Bulgar yorumcularının kayıtlarını dinleyerek kendi başımıza öğrendik. Bulgaristan'a sıkça gidiyorum ancak ailemin ve köklerimin yanına kalıcı olarak dönmek uzun vadeli hedefimdir. Sözlerini kullandı Elena. Değerli dinleyiciler, bazen mesafeyi kısaltmak için tek bir şarkı yeterlidir. Elena ile Ekaterina için Katerina Mome'nin tek şarkı olarak kalmayacağına ve dünya çapında Bulgar kültürünün elçileri olmaya devam edeceklerine inanıyoruz.

Razgrad'da öğrenciler Nesebar'ın yakınında düzenlenen Ulusal Plaj Güreşi turnuvasında 4 şampiyonluk ve madalyalar kazandı. Ulusal Spor Akademisi'nin su sporları tesislerinde 3.sü düzenlenen şampiyonaya ülkenin farklı yerlerinden 25'ten çok kulübü temsil eden 150 yarışmacı katıldı. Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamit, BTA'ya yaptığı açıklamada Razgrad'ın antrenörler Huban Sokolov ve Pavlin Kolev'in yönetimindeki 15 yarışmacı tarafından temsil edildiğini belirtti. 15 yaş altı 50 kilo kategorisinde yarışan Veselin Spasov, 17 yaş altı 45 kiloda yarışan Reya Stuyilova, kadınlarda 70 kiloda yarışan Fatme Şaban ve yetişenlerde 35 kiloda yarışan Ayaz Hamit şampiyon oldular. Martin Ivanov erkekler 90 kilo sikletinde gümüş madalyanın sahibi olurken Ani Koleva, Martin Yordanov, Mikhail Penchev, Viktor Ganev, Maximilian Ganev ve Dimo Dimov bronz madalyalar kazandı.

sahibi olurken Ani Kolova, Martin Yordanov, Mikhail Penchev, Viktor Ganev, Maximilian Ganev ve Dimo Dimov bronz madalyalar kazandı. Dünya birinciliğinde 5. olan Rhea Stoilova, Senegal'in başkenti Dakar'da yapılacak olan 2026 yaz gençlik olimpiyat oyunları için Bulgaristan için kazandığı tek plaj güreşi kotasından dolayı Nesebr'deki turnuvanın açılışında selamlandı. Fatme Şaban da turnuvada arda arda 3. defa kazandığı şampiyonluk ve plaj güreşi dünya serilerinde 2. beşincilikten dolayı tebrik edildi. Deniz Hamid'in açıkladığı üzere Fatme Şaban, Razgrad Spor Okulu bünyesindeki Lütfi Ahmedov Güreş Kulübü antrenörlerine katıldı. Madalya kazananlardan Ayaz Hamid, ünlü Razgradlı güreşçi Muzaffer Hamid'in torunudur. Deniz Hamid'e ise şeref madalyası sunuldu. Nesebr'de düzenlenen Ulusal Plaj Güreşi Turnuvası, Rhea Stoilova ve Fatme Şaban, Eylül ayının sonunda Yunanistan Katerini'de yapılacak olan Plaj Güreşi Dünya Birinciliği öncesinde kontrol niteliği taşıyor. Temmuz ayında 4 ülkenin takımları Razgrad Spor Okulu tarafından düzenlenen Uluslararası Plaj Sporları Turnuvası'na katılmıştı. Karadeniz beldesi Kranovo'da yapılan müsabakalara Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dan güreşçiler katılmıştı.

kentindeki yola çıkıp Caterino Momme şarkısını da seslendirdiklerini ve bizler de onların hikayelerine kulak vermiştik. Ve daha sonra yurda dönüp Razgrad Spor Okulu'nun başarılarını anlattık ve tabii ki bu başarının ardından Kayahan'ın şampiyon şarkısını dinletmeden olmazdı. Programımızın devamında sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkü ve şarkılarla beraber olacağız.

Değerli dinleyiciler, merhaba. Gençlik programının sonuna geldik. Gününüzün güzel, gününüzün hep genç olmanız dileğiyle hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Kültür Sanat Edebiyat programından merhabalar değerli dinleyiciler. Bu sefer de sanatsever dinleyicilerimiz için güzel bir program hazırladık. Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen ve Türk karikatürcülere ait eserleri gözler önüne seren serginin açılışında bulunan ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu'yu stüdyomuza konuk ettik. Yaptığımız sohbeti ilgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

Değerli dinleyiciler, BNR Hristovotev programının Hici File Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergide 20 Türk karikatürcünün eserleri gözler önüne serildi. Karikatüristlerin hepsi ya Bulgaristan doğumlu veya Türkiye'ye göç etmiş ailenin çocuğu ya da Bulgaristan'la bağlantısı bulunan sanatçılardır. BNR'de karikatür sergisi fikrinin ait olduğu ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu açılış töreninde hazır bulundu. Aytoslu açılıştan hemen sonra stüdyomuza gelerek bir yandan kendi hayat hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattı. Diğer yandansa BNR Hici ve Yergi ekibi yöneticisi Vesil Tınkov ile nasıl tanıştıklarını, sergi fikrinin nasıl ortaya çıktığını paylaştı. Katılımcı sanatçıların kim olduklarına ilişkin bilgi verdi. Halit Bey ile yaptığımız sohbeti önümüzdeki dakikalarda dikkatinize sunacağız.

0: Değerli bir sanatçı, ressam ve karikatürcü olan Halit Kurtulmuş Aytoslu bulunuyor. Kendisini ağırlamaktan son derece mutluyuz. Halit Bey, önce sizi dinleyicilere anlatalım, tanıtalım. Siz de sergiye katılan herkes gibi Bulgaristan ve Türkiye arasında gidip gelen, her iki ülkede kökenleri, bağları bulunan, köprüler atan bir sanatçısınız değil mi?
1: Evet, evet. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kendimden bahsedeyim izninizle. 1970 Kırcaali doğumluyum ben. İsmeler köyünde geçiyor ama Velişani köyü var, Saruhanlı. Ailem oradan Aytos'a göç etmiş ve ben hiç hatırlayamıyorum yani o dönemleri. Dolayısıyla benim bütün anılarım, çocukluk hayallerim, çocukluk anılarım Aytos'la ilgili. İlk dostluklarım, ilk arkadaşlıklarım, ilk çevredeki izlenimlerim hep Aytos'la ilgili. Dolayısıyla Aytoslu sanatçı ismi, takma pseudonim dediğimiz ismi ben oradan kullandığım için beni hep Aytoslu diye bilirler ve imzalarımı da öyle atarım. Sanat camiasında bu şekilde kaldı. Lise döneminde Sliven Güzel Sanatlar Lisesi'nde tekstil bölümünde okudum. 5 senelik bir resim eğitimi aldım. O dönemde çok güzel, çok başarılı bir ekol vardı Sliven'de. Çok başarılı sanatçılar çıkarttı. Aralarında örneğin Seyfettin Şekerov var, Sofya'da büyük heykeltıraş. O benim skvarterantımdı, öyle söyleyebilirim. Şöyle, okul bittikten sonra 1989 yılları, o malum hatırlanması bile istenmeyen yıllar. Ben Veliko Tarnova'daki enstitü için hazırlık yapıyordum. Resim branşında kendime aşırı güveniyordum. Çünkü çok iyi bir eğitim aldık. Fakat benim edebiyat kısmım zayıftı. Babam bir edebiyat öğretmenine götürdü beni Burgaz'da. Ve ben ona hafta içinde belli günlerde kursa gidiyordum. Bayağı da bir yol aldık. Tamamen artık motivasyonum sınavlara katılıp, üniversiteye katılıp ben bir ressam olarak, bir akademisyen olarak hayatımı planlamıştım. Büyük hayallerle bir yeni bir dünya açılacağını umuyordum önümde. Tam o zaman 89'da o büyük göç dalgası başladı ve ailem Türkiye'ye gitti. Benim ortanca abim askerdi o dönemde. Tabii o askerde kaldı. Ve ne hikmetse beni de yaka paça alıp askere gönderdiler. 1,5 senelik bir askerlik sürecim oldu. Askerde şöyle, şimdi Türkiye'deki askerlikle buradaki askerlik çok farklı. Ben burada bir kampta böyle 1,5 sene geçirmiş gibiydim. Çünkü askerde de yine resim işleriyle uğraşıyordum. Afişler yapıyorduk, böyle manifestasyon dediğimiz o kutlamalar döneminde afişler vesaire. Çok rahat bir askerlik geçirdim ben burada ama aklım hep öbür taraftaydı. Yani ailem, parçalanmış bir ailenin çocuklarıydık biz sonuçta. 91 yılında tezkereyi aldıktan sonra biz de abimle birlikte Bursa'ya gittik. O yoldan bu yana kadar Bursa'dayız. Tüm sülalem oradadır. Hatta orada eşimle de tanıştık, evlendik. Bir oğlumuz var.
0: Güzel.
1: Mutlu mesut yaşıyoruz diyebilirim. Tabii. Fakat ilk gittiğimiz zaman çok sıkıntılar yaşadık. Bu, kabul edin ki bütün göç hikayelerinde böyle sorunlar oluşur. En büyük sorun entegrasyondur zaten. Gittiğiniz kültürün, geleneklerin uyumu biraz sıkıntılı olabilir. Biz ne kadar da aile kültüründe Türk kültürüyle büyümüş olsak da oradaki Türkiye'deki şartlar farklı, diksiyon farklı ve biz bir an önce orada kendimizi kabul ettirmelerini bekliyorduk. Dolayısıyla belli bir bocalama süreci yaşadık. Ama işte pasaportlarımız çıktı, Türk vatandaşı olduktan sonra kademe kademe olarak çocuklar okullara gitmeye başladı. Daha büyük olanlar üniversiteleri kazandı ve devam etti. Ben maalesef devam edemedim eğitime. En büyük hayalim böylece suya düşmüş oldu. Ve başka bir yollarla hayatımı sürdürmek zorunda kaldım.

0: ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu ile sohbetimiz sürüyor değerli dinleyiciler. Sanatçı 91 yılında Bursa'ya göç ettikten sonra yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor.
1: İlk dönemlerde farklı işlerde böyle grafik ajanslarında, tabelacı dediğimiz o dönemde reklam ajansları vardı. Bilgisayar yoktu henüz. Oralarda çalıştım ama onlar biliyorsunuz böyle sigorta dediğimiz zastrahovka olayı olmadığı için tercih edilmeyen mesleklerdi. Mutlaka bir fabrikaya girip bir sigortalı sabit bir işim olmalıydı ki geçimim daha iyi olsun. Çünkü çok daha iyi ödenek ayırabiliyorlardı ve bu süreci içinde biz artık orada daha köklü bir şekilde yerleşmeye başladık. İşte evimiz oldu. Daha farklı işlerde çalışmaya başladık. İşlerimiz biraz rayına girince benim gibi birçok insan da böyle durumda sevdiği hobilerine, asas mesleklerine yönlenmeye başladılar. Ben de peyderpeye böyle imkanlarım el verdikçe resim yapmaya başladım. Çünkü buradaki bütün materyallerimi oraya götürdüm. Yağlı boya, pastel, kalem, kağıtlarım vardı vesaire. Kısa bir süre içinde ben oradaki Bursa'daki ressamlarla tanıştım ve bir sürü tablom oldu. İki tane kişisel resim sergisi açtım. Yani serbest konulu, işte portreler vardı, peyzajlar, natürmortlar vesaire. Birkaç sene bu şekilde devam etti. Günün birinde ben bir metroda bir afiş gördüm. Afişin başlığı bir karikatür sergisinden bahsediyordu. Şimdi benim kafamdaki karikatür bu eskiden Bulgaristan'da hani şu anda da var Stırşel gazetesinde siyah beyaz çizgilerden ibaret zannediyordum. İlgimi çekiyordu tabii ama hiç o gözle bakmamıştım. Çünkü bunlar o afiştekiler renkliydi ve bana cazip geldi. Birden bir daha çekici bir hal aldı. Dolayısıyla ben bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Demek ki içimde biraz mizah duygusu da varmış ki orada yapmış olduğum karikatür ödüle değer görüldü. Küçücük bir ödüldü, mansiyon ödülü ama hatta parasal bir karşılığı da vardı. O ödül törenine ben gittiğimde, sergiyi gördüğümde ben büyülendim. Çünkü uluslararası bir yarışma, Amerika'dan İtalya'ya, Kolombiya'dan Uruguay'a, Çin'den Brezilya'dan her yerden karikatürler gelmiş. Ve ben onları görünce işte dedim aradığım bu benim. Çünkü çocukluğum benim böyle çok neşeli geçti. Böyle arkadaşlarım arasında şakalaşıyordum, espriler yapıyordum. Akademik çizimlerin arasında küçük küçük espriler koyduğumu hatırlıyorum. İçimde böyle bir şey varmış benim ki tam bugünü beklemiş.
0: Ortaya çıkmayı bekleyen.
1: Ortaya çıkma işte dedim bu. O günden sonra o motivasyonla, o böyle bir yeni bir heyecanla, yeni bir kapı açılmasıyla birlikte ben farklı farklı yarışmaları keşfettim, böyle internetten araştırdım ve bunlara katılmaya başladım. Ve ne hikmetse yani yolum şansım da mı yaver gitti bilemiyorum. Peş peşe çok fazla ödüller almaya başladım. Bu ödüllerin sayesinde ben birçok çevre edinmeye başladım. Diğer karikatürcüleri tanıdım. Bizim Bursa merkezli bir Anadolu Karikatürcüler Derneği vardı. Oraya üye oldum. Onun başkanı zaten Mehmet Kahraman. O Brestoveni Razgrad'dan kendisi. 18 yaşında, 15 yaşında gitmiş Türkiye'ye ama Bulgarya'sı da iyi. O çok öğrenci yetiştirdi. Bende de çok emeği vardır. Buradan kendisine selam olsun. Bu yola beni bulaştıranlardan biri de o açıkçası. Bu dernek sayesinde biz birçok etkinlik yaptık. Çocuk atölyeleri, portre etkinlikleri, festivallere katıldık, çevre edindik. Yani bu camianın içine birebir derinlemesine girmemize vesile oldu. Sonraki süreçte zaten bir rüya gibi bir şey oldu benim önüm. Beklemediğim kadar karşılık buldum bu karikatür sanatında. Yani resim sanatında, tablolarda, natürmortlarda bulamadığım ilgiyi, başarıyı ben karikatür dünyasında buldum. Çünkü aynı anda karikatür benim karakterime de şöyle uydu. Ben çok çabuk konuşan biriyim. Hızlı davranırım. Hiperaktivitem de vardır. Karikatür de böyle bir şeydir. Evet. Hızlı düşünen, hızlı reaksiyon gösteren bir şeydir. Hani o anı yakaladınız, çizdiniz, bir sonraki ana bırakırsanız bir anlamı kalmaz. Evet. Ve bugüne kadar geldik. Bu süreç içinde ben birçok etkinliklere katılıyorum, festivallere katılıyorum. Yarışmalar düzenliyoruz.

Jüri üyeliği yapıyorum ulusal ve uluslararası ölçekte. Ama az önce belirttiğim gibi portre karikatür benim için bir tutku. En çok sevdiğim iş portre karikatür çizmek. Halen Bursa'da bir AVM var, alışveriş merkezi. Orada benim standım var. Bursa'ya gelenler Podium Park dediğimiz bir yer burası. Hemen girişte benim standımı görüp portrelerini çizdirebilirler arzu ederlerse.

0: Değerli dinleyiciler, Aytoslu adıyla bilinen ressam Halit Kurtulmuş'u dinliyoruz. Sohbetimiz Benere'de düzenlenen sergiye ilişkin anlattığı ayrıntılarla devam ediyor.
1: 3 sene peş peşe Haskova'da düzenlenen Kavun diye bir festival vardı. Maalesef imkanlar doğrultusunda artık bu sene gerçekleşmedi. O festivale ben aktif olarak katıldım. Orada da yine portreler çizdik, sergiler açtık. Ben Veselik Sankof'la orada tanıştım. Benere'nin Humor ve Satire bölümündeki sorumlu arkadaşımız.
0: Evet, ekibin yöneticisi.
1: Ben onun bir portresini çizdim. Hiç tanımama rağmen onun bir fotoğrafını bulduğum bir yerde ve onu çerçeveledik, orada hediye ettik. O büyülenmiş o fotoğraftan ve arkadaş olduk yani bir sonraki süreçte. Geçen sene de eşim Sevgül'le birlikte Kubrat'ta bir festivale

0: katıldık. O festivalde Vesella tekrar görüştük. Ve o zaten biliyordu, Türkiye'de birçok Bulgaristan göçmeni Türklerin karikatürle ilgilendiğini biliyordu. Ve bu fikir ortaya çıktı. Ben ona dedim ki, o bana sordu 10 kişi bulabilir miyiz? Ben dedim 20 buluruz. Yani biraz daha kurcalasak 30 kişiyi de bulabiliriz geçmiş dönemlerden. Çünkü parantez açıp şeyi söyleyeyim. Türkiye'deki modern Türk karikatürünün öncüsü yine bir Bulgaristan göçmeni Türk çocuğu. Cemal Nadir Güler. Onun adına sokaklar var, caddeler var, kültür merkezleri var. Çok büyük bir isim. Ve günümüzün bütün karikatürcüleri çoğu onun ekolünden geçmiş. Onun öğrencilerin öğrencileriyiz, öyle diyebiliriz. Böyle bir durum oldu ve bu serginin temelleri atıldı bu şekilde. Ve bugünkü açılışımız da 20 Türk karikatürcü. Tamamı Bulgaristan bağlantısı olan.
1: Evet, bizim de bu sergiyi görme şansımız oldu. Açılışta bulunma şansımız oldu ve gerçekten birbirinden çok farklı hikayeleri, Bulgaristan'la ilişkileri, bağları çok farklı olan sanatçıların eserleri gözler önüne serildi. Bu sanatçıları da anlatalım.
0: Ben öncelikle üçü bayan olmak üzere ben öncelikle huzurunuzda bana güvenip değerli kıymetli eserlerini sergimize gönderen tüm sanatçılarımıza teker teker buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, bana güvendiler ve bugüne kadar bu sergiyi getirebildik. Onların sayesinde oldu. Ben şimdi müsaadenizle tek tek isimlerini okuyup kısa da bilgi vermek istiyorum. Hani
1: Tabii,
0: bilgi sahibi
1: tabii.
0: olmaları için alfabetik sıraya göre sıraladım. İlk sanatçımız Ayhan Öztürk. Bu kendisi Şumlu'dan. İstanbul'da yaşıyor. Kendisi illüstratör ve komiksler çiziyor ve çok başarılı. Çünkü üniversitede bu bölümü okudu İstanbul'da. İkinci sanatçımız Ayhan Hayrola. Şimdi buraya bir parantez açmak istiyorum. Ayhan Hayrola ve Hikmet Efraim göçmen değil. Onlar Bulgaristan'da yaşıyorlar. Fakat ikisi de çok başarılı olduğu için sergimize onları dahil etmek istedik.

0: Buradan onlara çok teşekkür ederim bu teklifimizi kabul ettikleri için. Sergimize bir renk, bir değer kattılar ayrıca. Ayhan Hayrola da illüstratör. Yurt içinde ve yurt dışında, hatta Amerika'da bile paylaştığı projeler var. Ahmet Esmer diğeri. Şimdi Ahmet Esmer Kırcaali doğumlu, Balıkesir'de yaşıyordu, vefat etti. Ahmet Esmer için bir şeyler daha ilave edeceğim müsaadenizle. Balıkesir'de küçücük bir fotoğraf stüdyosu vardı kendisinin. Ve Balıkesir'in en çok sevilen isimlerinden biriydi kendisi. Türk ünlü tiyatrocuları, Türk aktörlerinin fotoğraflarını daha ünlü olmadan çeken kişi kendisi, siyah beyazlardı. Sağ olsaydı bugün en çok mutlu olanlardan biri kendisi olacaktı. Bugün onun adına Balıkesir Belediyesi, bu beni çok mutlu etti. Onun adına bir park var. Adını bu şekilde yaşatıyorlar. Ben oğlunla bağlantı halindeyim. Fatih Bey'e de çok selamlar olsun burada destek verdiği için babasının adına. Bir diğer ismimiz, o da vefat etti. Burhanettin Ardagil, Kırcaali doğumlu. O İstanbul'da yaşıyordu. Burhanettin Bey'in de çok fazla ödülleri var. Artı yayınlanmış bir kitabı var. Unutma Bunlar Yaşandı diye bir kitabı var. Zannedersin bir kitabı daha var ama ben bunun illüstrasyonunu yaptığım için hatırlıyorum. Özgeçmişlerde zaten o fotoğrafı da görebilirsiniz sergide. Gürcan Özkan yine karikatür, illüstrasyon ustası, afiş ustası. Kendisi İstanbul'da bir üniversitede öğretim görevlisi. Öğrenci yetiştiriyor. Burada bir damadımız var. Engin Selçuk çok yakın arkadaşımdır. Ona selam olsun buradan. Eşi Ardino'dan. Babamın köyüne çok yakın, eşinin köyü.
1: Bulgarca'da bir laf var. Utkadet ojina tuttam erudat. Türkçesi var
0: Kesinlikle.
1: mı
0: Ben diyor
1: acaba?
0: macerim diyor zaten bana. Engin Selçuk aktif çizerlerin arasında, Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, dünyanın en önemli çizerlerinden biri. Hatta bu sabah görüştük, yeni bir ödülü var İtalya'dan. Buradan da tebrik
1: Varsa
0: edelim.
1: evet.
0: Evet, Erol Güneş ilginç olanı 1961 yılında Sofya'da doğmuş. Çok güzel Bulgarca biliyor. 18 yaşında İstanbul'a göç etmişler bildiğim kadarıyla. Grafik tasarım konusunda çok başarılı. Grafik dizayn konusunda birçok firmaya da işbirliği yapıp eserler üretmekte. Kamil Yavuz, o da ailesi farklı bölgelerden göç etmiş biri. Kamil Yavuz çok tecrübeli. Bu Türkiye'deki Karikatürcüler Derneği'nde, yönetiminde ve oradaki çocukların eğitiminde çok büyük görevler almış, aktif. Bulgaristan'a gelip gittiği var. Gabrova'da sergi açmışlar. Güney Amerika'da, Latin Amerika'da birçok yerde popülaritesi olan bir ismimizdir. Mahmut Akgün. Mahmut Bey de İstanbul'da yaşıyor. Plovdiv doğumlu, Karlova'da okuyor ve Sofya'da da üniversite bitiren bir ismimiz. Eski yönetiminde yine Karikatürcüler Derneği'nin popülaritesi aynı şekilde devam etmekte. Mehmet Atamer bizim biraz daha nispeten yeni kuşaklardan dediğimiz, bizim umudumuz, ştafetayı ona teslim edeceğiz.
1: Çok
0: Kendisi
1: sevindirici bir durum aslında gençlerin de
0: çok
1: olması.
0: önemli. Çünkü yine bir parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Bulgaristan'ın Karikatür Derneği'nde ben de üyeyim. En gencimiz belki benim, yani baktığımız zaman. Ama bu arkadaşlar çok daha genç. Mehmet mühendis bir Karadeniz Ereğli diye bir kasaba var. Kuzey Türkiye'de. Orada bir firmada çalışıyor ama çok başarılı ve yakında onun ismini çok daha fazla duyarız umarım. İnanıyorum ben. Şimdi M harfinde Mehmet Kahraman. Bu bahsettiğim Brestovene'den, Razgrad'dan bir hocamız. Beni karikatüre bulaştıran ve çok emeği var bende dediğim isim. Dünya çapında ödülleri var. Yine birlikte çok festivale, etkinliklere katıldık. En önemlisi çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Ve onun öğrencileri inanılmaz büyük başarılar elde ettiler. Ve devam ediyorlar başarılar elde etmeye. Yarışmalarda mutlaka onun öğrencilerin bir tanesi, en az bir tanesinin ödülü vardır. Selam olsun kendisine. Mustafa Yılmaz, Bursa'da kendisi bir mimar, bir ilçede, belediyede çalışıyor. Aktif olarak karikatürler çiziyor. Birlikte birçok yarışmada ödül aldık. Ailecek tanışıyoruz kendisiyle. Mümin Durmaz İzmir'den çok başarılı yine grafik tasarımı

karikatüre kadar çok yönlü bir sanatçımız. Sinem Irmak Demir, genç bayan sanatçımız. Bu Mehmet Bey'le aynı okullarda görev almakta. Çocuklarımıza karikatür öğreten isim. Çok başarılıdır karikatür alanında. Tufan Selçuk son zamanlarda en büyük derdi vatandaşlık peşinde koşuyor. Çok az kaldı. Muhtemelen en kısa zamanda alacak. Ona da selamlar. İzmir'de yaşıyor. Eski çizerlerden. Burada bir isme dikkat çekmek istiyorum. Tülay Palas. Tülay Hanım ailesi Plovdiv tarafından genç bir çizer, bir illüstratör. Bursa'da yaşıyor. Bugün

0: birbirinden kıymetli insanın eseri bu sergide yer almaktadır. Bu karikatürlerin konularından da bahsedelim biraz.
1: Evet. Şöyle oldu. Ben onları bir konsepte, bir konuda sınırlamak istemedim. Yani herhangi bir somut bir şey yok, konu yok. Ama bütün konular zaten hayatımızın içinden, sizin gördüğünüz gibi. Etrafımızda olan biten, hepimizin ortak kaygılarını içeren konular var sergide.
0: Evet, ben düşünüyorum da gerçekten karikatür okuduğumuz yüzlerce haberin, yazının anlatamayacağı kadar dünyayı, insanları, siyaseti anlatan bir şey. Peki karikatür meraklısı olanların karikatürle buluşabileceği mecralar hangileridir? Bu konuda yönlendirir misiniz dinleyicileri?
1: Maalesef günümüzde teknoloji, işte iletişim çağının gelişmesiyle birlikte basılı alanında karikatür yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Bunun nedenlerinden biri de maalesef telif hakları sorunu da var. Artık bazı birçok basın kuruluşu internet prostranstvo dediğimiz o platformda bulduklarını sanatçıya sormadan, izin almadan alıp gazetelerinde kullanmaya başladılar. Dolayısıyla artık herkes tarafından o bir karikatür enflasyonu dediğimiz her yerde karikatürler olmaya başladı. Yani bazen karikatürünü görüyorsunuz, imzasını bile okuyamıyorsunuz. Öyle durumlar da var. Dolayısıyla basındaki yerini maalesef karikatür o savaşı kaybetti, öyle söyleyeyim. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde yeni bir eğer biz Don Kişot olacaksa karşımızda yeni bir yel değirmeni çıktı. Onun adı da yapay zeka. Ben dediğim gibi birçok yarışmada jüri üyeliği yaptım. Çok üzülerek söyleyebilirim ki her defasında bu katılımcıların arasında yapay zekalı üretilmiş karikatürlerin sayısı gittikçe artıyor. Ve korkarım ki önümüzdeki dönemlerde biz bunu ayırt edemeyeceğiz. Dolayısıyla ben izleyicimize önerim, eğer gerçekten gerçek karikatürü görmek isterlerse takip etsinler. Birçok yerde sergiler açılıyor. Bu dünyanın her yerinde var. Karikatür albümleri de var sanatçıların. Değişik mecralarda, kütüphanelerde, kırtasiyelerde bulabilirler. Çünkü karikatürün görseli kadar basımı da çok önemli. Yüksek çözünürlüklü, net fotoğraflardan oluşan sergiler ve kaynaklardan bakabilirler. Şu anki durum bu. Bunun haricinde bizi takip etmeye devam etsinler. Yani bize bir şekilde destek versinler ki biz de üretmek için bir motivasyon bulalım, öyle söyleyeyim.
0: Evet, bu güzel bir çağrı oldu. Bu şekilde bu sohbetimize son verelim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Başarıların, sergilerin, ortak etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Ben cümlemi son olarak son bitirmeden önce her zaman söylediğim ünlü Gabriel Garcia Marquez Gabon'un bir yazısı var, Yüzyıllık Yalnızlık kitabında. Eğer bir toprağa ait olacaksanız eğer, o toprağın altında sevdikleriniz, değer verdikleriniz olmalı diyor. Bizim hem Bulgaristan'da sevdiklerimiz ve değer verdiklerimiz var, hem Türkiye'de sevdiklerimiz ve değer verdiklerimiz var. Biz iki toprağa da aitiz. Sözümü böyle tamamlayayım.

Kültür, sanat, edebiyat programına ressam ve karikatürcü Halit Kurtulmuş Aytoslu'yu konuk ettik. Halit Bey'le yaptığımız sohbeti siz dinleyicilerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirterek yayınımızın geri kalan dakikalarında müzik dinletiyoruz.